Spastkım. Erê olê, sihet ama mesela jı hoş. Burası pır sıranı hoş nefsan diye yani ha. Ama olsa jı dili merim merim de kafeyle yani.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gelekhara.

Helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Bi hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara Ez ve estrani şu

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçük efenani nükredi keva ele veteni kefenani kavat edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sonra spine minane fincane peyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daray. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyal şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

0: Franchement, pour rouge. Bon, on donne.
1: Babadan
2: önce müstahmiş tarım.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

gözüm alem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ezim alem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezim alem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçük e fenani nükredü kevo ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama etü serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşan şare ve hamaye. Suret etel ya mı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrin be çente.

0: Nazım benim bir beyazın tehli adı şüştüm bir beyazın tehli kefakırım bir beyazın tehli seremedane ve tavanı şedina bir beyazın tehli daha meser darani darbesta bir beyazın tehli bir reyhıstım bir beyazın tehli danime kabrı kabristani bir beyazın tehli danime kabrı reşü tari bir beyazın tehli suvala akırna kırda bir beyazın tehli terkhine meleda bir beyazın tehli Tiçer çave maha sade kirim bir bizin tehli pişte hamla da kirim bir cakiza çarda şali bu karu bu khenli Har sali da berdil kadir emi uçtu aza kasar miskini harami mere kharab rabu berdili zalim eysar Har sali emi tamam mezevdu takatı merrami sana keşte de khuha azim Bu ne pırsa tehli amdı kirdi bir yaka pşar rengi çütüm tehli tehli amı yaka ben zirave Çağ ve kirli bisku tehli çapil direce porkeze nab kandile gazene zirave şeyde ayeli گذیه گل و وسمی یه حرفونی مثل مال بابه ته و تجمن و رامیشانه کی دانی آسی کر بر فعلی تو سیر بکی شال حفشاله می تمام بازی رامیشانه کی دست دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب داد در قاوری تو نهیلی وای ما خای
1: حفشاله می تمام و حرفونی مثل مال بابه ته و تو عزل جبون و رامیشانه کی کر بر دیلی گذیه حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

Yasemin diye Yasemin hoş diye Yasemin var içe mani kan Yasemin akali kali Zahari zahari ciddi gümme gümme bir terezi terez bambi mağur et çama Bakın ya dedin abi şahret et esnaz bu şüme dedi dersim aciliz şüme dersim acorin Nadiş seyirleri bir sene reklam rüştün yeke kurmaca yeke acemme yeke Allah sulası bir açımın ucum yandaş yedi tırken mi diye ki benzer abi çabı gülle bismi teyli çapıl bir ece porke jene kandile Gerdem de racu da kondurayım tabi çartıyla bildim mi sen aşka faizi bir vermir atarım teyder bazı bir adı fırı kemine de seyhavi dina barış gülya Mesel kuda tavan dedi kim Rami Şan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet ile terzi edi hakimi Şemli edi Arabi halukat dedi gerdin ekhap kap kefer kuharam ne kerem kim geliye bağlı okun o çıkavurin Mücid ve terezü terez bağırır akvat yapşamın akhiyalı kımakin rıkkı vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del Akhlele arabe misur rasu bir rabine abbaye kurul baye şerkul baye garbi çöpür rasu meteye gimine Aziz şümin ucem yandacı idi acem emdiye kapın zirafe çöpün zirafe porkeşin nab kandile gerden zire پنانی دکتوره کی دولت جوید اتی یه چنده کی دستانه کت یا خیال و خما کدر و مره قادر دو کل آتم لجمه به ظالم ایتون زانی کلو بیسمون یه فریدی را بیشم بیده کار کار جه دلمه لمه حب سالمه تمام از هیسی رو عبداله لدر ایمان با ویتمه کلو بیسمون یه منده سی خوابی دن آور رسولیا بسر خدا توانده کم را میشانه گلده میگونی یا ناغه وحمدی

Ey evina dilimin Ronia çavimin Mündiriya tekünde Kes kuy soru deramın.

0: Spastkım. Eyvallah. Sıhhat ama mustajı hoş. Burası pır sıranı hoş nefsan diye yani ha. Ama o sadece dili merim merim de kafeyle yani.
1: Selamlı.